do mera kwa ba et kere chege uri temie ba na meri konya kuri temie